Eşe Pazar Uçar Mega Mesajer Mekata Takaş Pani Pantri Dinler Zayıflar Rainbow Channel Saat Varzan Dhamin Dhani Çoğdi Şakın Zadar Mugayet Bano Verzata Namaskar Goa Ya Karyavarizo